kunomsakazo ubalulekile ungumndlovu FM ungumwele kusinalela siyabonga ungumulekile ungumndlovu umsakazo ubalulekile ungumndlovu FM ungumwele kusinalela.